0: kangamba yapayara kulima mubona kangamba mamubu yapayara kulima omutereze kangamba
1: kangamba kulima
0: omwe wange